0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
7: Herkese esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri nasılsınız? Merhabalar. Hayatın İçinden adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Sedat Selamet.
3: Ben Daniel Günay.
7: Bugün yepyeni konuklarla, konularla karşınızda olacağız. Bugün ben de heyecanlıyım. Bazen kelime sürçmesi yaşayabiliyorum. O yüzden özür diliyorum herkesten. Şimdi programımıza kimi davet ettin Daniel, sana sormak istedim.
3: Evet, bugün karşımızda çok sevgili Tuzla Protestan Kilisesi Pastörü Emre var.
8: Merhabalar.
7: Hoş geldin. Hoş geldin Emre. Biraz kendinden bahseder misin Emre? Neler yapıyorsun? Neler uğraşıyorsun?
8: Tuzla Protestan Kilisesi önderlerinden biriyim. Ve Rab'be hizmet ediyoruz orada. Hizmetimizi sürdürüyoruz. İki çocuk babasıyım. Evliyim. Ve Rab'be ve onun müjdesine hizmet etmeye gayret ediyoruz.
7: Teşekkür ederim kendinden bahsettiğin için. Bugün aslında zor bir konu seçtik Daniel'le beraber. Daniel, sana sormak istiyorum. Bugünkü konumuz neyle ilgili? Bugün nasıl sorularla konuşacağız, sohbet edeceğiz kahvemizi, çayımızı içerken?
3: Evet, bugün Hayatın içinden programı içinde yalan konusunu işleyeceğiz. Yalan söylemek ne demek? Niye yalan söylüyoruz? Yalandan kimisi ölmüş mü? Bu gibi sorulara elimizden geldiği kadar yanıt vermeye çalışacağız. Hepimizin herhalde içinde olduğu konulardır bunlar.
7: Of of of, çok zor bir konu seçmişsin. Bizim kültürümüzle alakalı olduğu için... bazılarının hayatının bir parçası, onunla yaşamayı seviyor, bırakamıyor. Yalan her yerde var Türkiye'de. Bakalım bu konuyu nasıl irdeleyeceğiz. Sen onu söylerken TDK'nın hemen sayfasına baktım ve yalanla ilgili şöyle bir açıklama gördüm. Yalan, aldatılmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, gerçek olmayan asılsız uydurma diye geçiyor. Sevgili Emre, tekrar hoş geldin. O zaman sana sormak istiyorum. Yalanla ilgili başlarken ne söylemek istersin?
8: Yani hayatın her alanında karşımıza çıkan bir durum, hepimizin karşılaştığı bir durum. Genellikle insanlar hani pek yok ben yalan söylemeyi sevmem derler ama işin açıkçası yalan söylemeyen herhalde hiç kimse yoktur. Hep hayatın içerisinde bunu görüyoruz. Çevremizdeki insanlar da bunu görüyoruz. Bir de tabii yalanın biçimlendirilmiş hali var, şekillendirilmiş hali var vesaire ama sonuçta bence herkes yalan söylüyor.
7: Evet.
8: Ya bizim aramızda yalan söylemeyen var mı? Hiç yalan söylemeyen var mı?
7: Evet. Bu soruyu birbirimize sorarsak herhalde bu program çok uzun olacak. Dikkat etmemiz lazım.
8: Evet, bir itiraf programına dönebilir evet, yani bu. Ama gerçek şudur ki bizi dinleyen dinleyicilerimiz de dahil olmak üzere aralarında onları tanımasak da net olarak bildiğimiz bir şey var. Herkes yalan söylüyor.
7: Evet. O zaman şöyle devam edelim isterseniz. Ben aslında bir karşılaştığımız bir durum dedi. Ben kendi hayatımdan bir hikaye anlatmak istiyorum. Eminim sizin de başınızda ya bir arabadan dolayı ya bir kazadan dolayı ya da ne bileyim herhangi bir yerde bir başınıza gelmiş olabilir. Bu örnekle neden verdim? Geçenlerde işte benim lavabom bozulmuştu ve bir tesisatçı aradım. Ve küçük bir şey olduğunu düşünmüştüm. Çünkü bir tıkanıklık vardı. Mehmet Usta geldi. Tanıyoruz adamı, yılların ustası. Baktı, böyle 15-10 dakika baktı, oraya gitti, şuraya baktı falan filan. O kadar güzel konuştuk ya, Sedat Bey dedi, buranın dedi 3-4 günlük işi var dedi, bu boruyla alakalı değil dedi. Ne yazık ki fayansları kaldıracağız, boruların yerini değiştireceğiz. Fiyat da şu kadar falan dedi. Tamam ustam, neyse odur falan. İşte birkaç gün boyunca bunu uğraştı. Ondan sonra birkaç hafta sonra öğrendik ki biz çok... basit bir şeyi ne yazık ki yani budaklandırarak bu hale getirdi ve bize çok masraflı bir yalan söyleyerek bunu söylemek istemiyorum ama bunu yaptı ve ne yazık ki çok para verdik. Ondan da iyi para kazandı. Yani böyle bir başımdan bir hikaye geçti. Her zaman da bu gibi şeyler geliyor. Başımıza geliyor. Evimizde bir elektrikçi çağırıyoruz. İşte kasko ile ilgili bir sorun oluyor. Ya da işte herhangi bir yerde fark etmez. yalan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ya karşıdan geliyor ya da o şeyin bir parçası oluyorsa da biz söylüyoruz.
3: Evet.
7: O zaman ben sormak istiyorum size birazcık konuyu madem açtık. Emre misafirimiz bugün. Yalan bizim hayatımızın bir parçası. Neden sorsaydım siz ne cevap verirdiniz?
8: Aslında herkesin farklı sebepleri var diyebiliriz. Ama hayatın her alanında yalan söylüyoruz. Öğrenciler yalan söylüyorlar. Hı hı. Ödev yapmadıklarında vesaire mesela. Ya da bir sınavdan kötü not aldıklarında ailelerine bahaneler uyduruyorlar, yalan söylüyorlar. Ondan sonra iş hayatımızın içerisinde yalan sanki çok doğal bir şeymiş gibi. Hani birçoğu dinleyici yaşamıştır. İşte telefon çalar, konuşmak istemediği bir kişi ise işte öteki ona burada yok, burada yok de falan gibisinden işaretler yapar. Yani böyle küçük gibi görünse de yalan hayatımızın içerisinde. Arkadaşlarımıza yalan söylüyoruz. Bir randevuyu unutuyoruz, verdiğimiz bir sözü unutuyoruz ama onu kırmasını istemediğimiz için ya da bizim hakkımızda kötü düşünmesini istemediğimiz için yalan söylüyoruz. Açıkçası yani sadece yetişkinler arasında değil, kendilerine özel bir şekilde öğretmediğimiz halde çocuklar da yalan söylüyor. Yani korkudan da yalan söylüyor insanlar. İşte çocuklarımız işte bir vazoyu kırdığında kim kırdı bunu falan dediğimizde bütün çocuklar ay ben yapmadım diyor. Bir şekilde insanlar günü kurtarmak için, anı kurtarmak için, hoşlanmadığı durumlarla ya da olaylarla karşı karşıya gelmemek için, haklı çıkmak için ya da korktukları için yalan söylüyorlar. Ama herkes bir şekilde bunun bir parçası olarak karşımızda diye düşünüyorum.
3: O zaman şunu diyebiliriz belki yani senin dediğinden dolayı. Yani yalan bizlerde bir alışkanlık oluyor bir şekilde yani hayatlarımızda. Dolayısıyla yalan söylediğimizin farkına bile varmıyoruz. Dediğin gibi
8: kesinlikle.
3: Örneklerde yani iş yerine giderken özellikle geç kalıyoruz mesela, uykuda kalıyoruz. Ondan sonra patron soruyor neredeydin, nerede kaldın? Ya işte ya kaza oldu, ya trafik çok fazlaydı. Halbuki öyle bir şey yok ama bu bizim hayatımızda artık alışkanlık olmuş ve yalanın yanlış bir şey olduğunu, hatalı bir şey olduğunu, kötü bir şey olduğunu düşünmeden hayatımızın devamında sürekli olarak söyleyebiliyoruz.
7: Şu anda bizi dinleyen Maranata dinleyicilerine aslında şunu da sormak istiyorum. Ben de birazdan bir şey soracağım size. Siz neden yalan söylüyorsunuz? Yani yalan yaşamak normal bir şey mi, doğal bir şey mi? Sevgili dinleyiciler, bunu kendinize sormanızı istiyoruz. Bugünkü tartıştığımız, konuştuğumuz ve sohbet ettiğimiz konu da bu. Bunu anlamaya çalışalım ve bu alışkanlığı üzerimizden sıyırıp atmanın yollarını bulmaya çalışalım. Bunu birlikte çözeceğiz. Aslında bir şey daha soracağım bu arada. Sizce yalan bir ihtiyaç mı, bir araç mı diye sorulsaydı veya başka bir şeyde nasıl cevap verirdiniz? İkinize de sormak istiyorum, Daniel ve Emre.
8: Şimdi bence bir araç ama bunu legalleştirmek için ihtiyaç gibi gösteriyoruz bir şekilde. Sanki buna ihtiyacımız varmış gibi düşünüyoruz. Ya da bilincimiz böyle düşünmeye çalışıyor. Ama bence bir araçtır. Az önce söylediğim gibi korkudan sıyrılmak için, haklı durumda olmak için ya da günü kurtarmak için bir araç olarak kullanılıyor. Fakat tabii ki bu yani sonu olan bir şey değil. Yani bunlar bizi kurtarıyor mu? Kurtarmıyor yani. Her yalan bir başkasını doğuruyor. Hı hı. Hani bizde zaten deyimlerimizde, atasözlerimizde falan da işlemiştir bu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye. Sonunda doğru olmayan her durum, her olay ya da bizim dahil olduğumuz her konu bir şekilde açığa çıkabiliyor. Bu büyük bir utanç getirdiği için bu da ne oluyor? Bir zincirleme reaksiyon. İşte onu kurtarmak için bir başka yalan, onu kurtarmak için bir başka yalan. Ve bir hastalığa da dönüşüyor bazen bence insanlarda bu. Yani bir süre sonra hastalığa da dönüşüyor.
7: Ya şey diyeceğim, ben çocukken hatırlıyorum da rahmetli oldu. Osman amcamız vardı bizim. Çocuklarla onun yanına giderdik ve onun anlattığı hikayeler vardı ama böyle abartılırdı. Abartarak anlatırdı, gerçek olmayacak şekilde. Ve biz hayranlık, yalan olduğunu bilirdik ama ne kadar güzel anlatıyor. O hikayenin bir parçası gibi düşünürdük. Şener Şen'in belki bir filmi vardır. Şener Şen işte gittiği ülkelerde karşısına ayı çıkıyor. İşte o filmin ismini unuttum. O filmde de mesela Şener Şen'in anlattığı rollerde hep böyle yalan hikayeler üzerinde duruluyor. Hep toplumun bir parçası haline gelmiş. Dizilerde görüyoruz, filmlerde görüyoruz. Mahallemizde de muhakkak bunu abartan biri olarak muhakkak görüyoruz. O zaman birazcık bakış açımızı değiştirseydik. Aslında Emre'ye sormak istiyorum. Daniel belki katkında olabilir de. Kutsal kitapta ilk yalanı nerede görüyoruz biz?
8: Kutsal kitapta ilk yalanı yaratılış bölümünde görüyoruz.
7: Nerede?
8: Yaratılış bölümünde insanın günaha düştüğü hadisede bunu görüyoruz. Tanrı aslında her şeyi mükemmel ve iyi bir şekilde yarattı. Dünyada günah yoktu, dolayısıyla yalan da yoktu. Tanrı insanı kendisine tapınmak ve sevgi dolu bir ilişki için yarattı, var etti. Bunu özgür iradesiyle yapmasını istedi. Bu nedenle bir iyi ve bir kötüyü bilme ağacı yerleştirdi bahçenin ortasına. Ve bu ağaçtan yememelerini tembihledi Adem ve Havva'ya. Fakat şeytanın onlara yaklaştığını, önce bir soruyla kafasını bulanıklaştırdığını görüyoruz. Diyor ki şeytan Yaratılış 3. bölümde, Tanrı gerçekten size bütün ağaçların meyvesinden yemeyin dedi mi? Havva diyor ki hayır, yani Tanrı bütün ağaçların meyvesinden yiyebilirsin, sadece iyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemeyin, ondan yediğiniz gün ölürsünüz dedi. Ve işte ilk yalan orada ortaya çıkıyor. Şeytan dedi ki kesinlikle ölmezsiniz. Aslında söylediği şey şuydu: Tanrı size yalan söylüyor. Yani bir şekilde oraya da yorumlanabilir. Yani kesinlikle ölmezsiniz. Tam tersi, bu ağacın meyvesinden yediğinizde gözleriniz açılacak ve Tanrı gibi olacaksınız diyor. Şimdi ilk yalanı orada görüyoruz. Yani ilk yalan şeytan tarafından söyleniyor. İsa da zaten bu durumu öyle izah ediyor. Yalanın babası olarak şeytanı işaret ediyor bize kutsal yazılarda.
2: Daniel, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir serüven oradan başlıyor. Eski anlaşmadan, Adem ve Havva'dan başlıyor. Zaten dünyanın bir parçası oluyor. Her yerde var çünkü. Eğer sen bu konuda bakış açısını söyleseydin, ne söylemek isterdin? Kutsal kitaba baktığımızda yalan hakkında genel bir... çünkü Tanrı'nın karakterinde yalan var mı? Tanrı yalan, onun özünde var mı acaba?
3: Yani kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yani Tanrımız yalan söylemeyen, adil, dürüst Tanrımızdır. Zaten böyle olmasaydı Tanrı olmazdı. Dolayısıyla Tanrı aslında bu kimliğini bize de vermek istiyor. Bizler de Tanrı gibi yalan söylemeden hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Aslında bu birçok kültürde var ya. Belki normalde yalan söylemek doğru değil. Ama nedense işte biz insanlar, belki onu bir sonraki bölümde girebiliriz, kısımda girebiliriz. Biz yalan söylemeyi alışkanlık haline getirip bunu devam ettiriyoruz sürekli olarak hayatlarımızda. Bunun için bir sürü bahaneler ortaya sunuyoruz ama Tanrı'da kesinlikle yalan yoktur. Ve bizler de bu Tanrı bunu istiyor ve bunu bekliyor hayatlarımızdan.
8: Bir noktada toplum da bizi buna itiyor sanki, değil mi? Çevremizdeki insanlar, mesela yalan söylemediğiniz zaman çevrenizdeki insanların sizi yargıladığı bir toplum haline geldik. Mesela bir arkadaşınız için, kendisi için yalan söylemenizi istediği bir toplum halindeyiz aslında şu anda. İşte ya da okul arkadaşımızı, işte iş arkadaşımızı ya da hatta eşimizi, bazen eşimizle bile bu durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Yalan söylemediğimiz için yargılanıyoruz. Ya beni kurtarmak için niye yalan söylemedin? Ya ben yalan söylemiyorum. Nasıl söylemezsin yani? Ben çok zor bir duruma düşürdün beni bununla diye. Bir şekilde... Artık yalan söylemek ayıp, tuhaf ya da olmaması gereken bir durum değil. Yalan söylememek sanki anormal bir durum gibi karşımıza çıkıyor. Öyle de bir şey de var, karşılığı da var toplumun içerisinde.
2: O zaman eğer şu anda bizi dinliyorlar. Yani evet, şu anda belki dinleyen kişi şunu diyor: ya ben bu yalandan kurtulamıyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Karıma yalan söylüyorum bazen yeri geldim, iş yerime yalan söylüyorum. Az önce örnekler verdiniz, işe geç kaldığımızda işte bir sürü mazeret söylüyoruz ya da vesaire vesaire. Ben bunu bırakmak istiyorum ama bırakmak için hangi adımlar atmalıyım? Yani yalanın doğru bir şey olmadığını biliyorum ama bir taraftan da güzel bir şey. Şu anki dinleyiciler böyle düşünüyordur ama bırakmak isteyenler de var. Gerçi bırakılması gereken bir şey. Eğer adımları söylemek isteseydiniz, aklınıza bir şey geliyor mu? Hangi ne konuda, nasıl onları yönlendirirdik?
8: Şimdi herhalde bizi dinleyen herkes de, burada bulunan herkes de şu kanaattedir. Yani yalan

0: bence. Hayatın içerisinde bizim işte o yalanla olan mücadelemiz birincisi yani bunun olmadığı bir dünyayı bir hayal etmek lazım. Yani İsa Mesih'in şöyle bir ifadesi var İncil'de. Diyor ki İsa, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi karşındakine yapma. Hı hı. Yani herhalde bugün bizi dinleyen hiç kimse de, bugün stüdyomuzda bulunan hiç kimse de kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmaz, bunu sevmez, bunu dürüstçe kabul etmez. Yani doğru bir davranış olarak kabul etmez. O nedenle biraz duruma bu empatiyle yaklaşmanın bir faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii ruhsal olarak da çıkış noktaları var. Yani şunu anlamamız gerekiyor. Bu yalan mevzu aslında ruhsal bir sorunla ortaya çıkmış.
1: Evet.
0: Yani ruhsal bir durumla ortaya çıkmış. O zaman çözüm yine de ruhsal bir çözümle mümkün olabilir. Yani bu karşımıza çıkabilir. Ama ilk adım şu. Yani insanlar yalanın hani sadece sözde kötü bir şey olduğunu değil ama içsel olarak düşünsel olarak da bunun hoş bir davranış olmadığını, doğru bir davranış olmadığını kabul etmesi gerekiyor. Bu hani herkes için inanan, inanmayan, işte bir tanrı kavramını hayatında barındıran ya da barındırmayan herkes için iyi bir adım. Bunu yapacak gücü bulabilir mi kendinde? O başka bir konu. Herhalde ikinci bölümde biraz daha buna değiniriz. Ama ilk nokta bu bence. Yani kendine yapılmadığın, istemediğin bir şeyi başkasına yapma prensibi, İsa Mesih'in bize sunduğu bu prensip iyi bir çıkış noktası. Nasıl kurtulabiliriz? O çok daha uzun bir şekilde onu ifade edebiliriz.
2: O Hı-hı. zaman burada biraz kesmek istiyorum. Ara vereceğiz çünkü. İkinci bölümde kültürümüzün meşhur bir sözü var. Yalandan kim ölmüş? Hem ondan bir yol açacağız. Ama ondan sonra Emre'nin bahsettiği konularda, ruhsal konularda biraz değineceğiz. Bakalım bizi nereye sürükleyeceğiz. Kısa bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.
3: Gerçeğin Sesi.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
3: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar Hayatın İçinden adlı programımıza devam ediyoruz. Güzel devam ediyor sevgili Pastör Emre ile beraber ve Sedat'la beraber. Bu arada hatırlatmak istiyorum, soru ve görüşlerinizi bize hayat@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. İlgilendiğiniz, cevaplanmasını istediğiniz sorular varsa buradan da size yardımcı olmaya çalışacağız. Ayrıca sosyal medya hesaplarında da arama kısmına Radyo Maranata diye yazarsanız oradan da bizi bulabilirsiniz. Diğer programlarımızı da buradan dinleyebilirsiniz. Yayınımıza şöyle diyerek

0: Ara vermiştik Sedat, demiştin ki sen yalandan kim ölmüş? Bundan ne demek istedin?
1: Aynen öyle, gerçekten. Bu aslında bizim Türk kültüründe bir kelime. Yalandan kim ölmüş? Ya bir web sayfasında şöyle yazıyor. Aslında bir bakayım dedim ben. Yalancı şahitlere cesaret veren bir deyim ya da atasözü, direkt adaletten girmiş not alan kişi. Gerçekten bu kelimenin üstüne duyduğumuz zaman mahkemeler mesela yalancı şahitlerle kaynıyor. İnsanların çoğunda vicdan ve insaf kalmamış, kinle, nefretle ya da para karşılığı çok rahat yalancı şahitlik yapıyorlar. Esasen bunları sorgusuz, sualsiz kabulü mahkemelerde de suçluluk var. Böyle notlar buldum internet sayfasında. Yalandan kim ölmüş kelimesine bağlı olarak. Ben burada aradan önce sevgili Emre sanki konuyu ruhsallığa getirdi. Yani bu kelimeyi bununla bağdaştırdım biraz. Yani sanki temele baktığımızda bu yaşadığımız şeyler, bu yalancılık ve diğer şeyler, dolandırıcılıkta falan da diyelim. Ruhsallıkla bir alakası var mı sevgili Emre? Yani nasıl açabilirsin? Sen çünkü ruhsallıktan bahsettin. Biraz bunu açabilir misin? Ruhsallık derken biraz daha derine girebilir miyiz acaba?
2: Evet, yani kutsal yazılarda zaten daha yaratılış bölümünde insanın günahına ilk baktığımızda günahın çıkış noktası bu yalanın merkeze koyduğunu görüyoruz. Şeytanın bu yalanına inandı ve aldandı Havva ve Adem ve o ağacın meyvesinden yediler, gözlerini açılıp Tanrı gibi olmasını istedikleri için. Günah kavramı doğru anlamak gereken, anlaşılması gereken de bir kavram. İnsanların Tanrı gibi olma isteği, genel anlamda baktığımızda günahı böyle tanımlayabiliriz. Yalan da böyle. Yani insanlar yalan söylüyor çünkü haklı olmak istiyorlar. İnsanlar yalan söylüyor çünkü yanlışlarının olmadığını bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. İnsanlar yalan söylüyor çünkü korkulacak ya da utanılacak bir şey yapmayı kabul edemiyor insanlar. Yani daha da çoğaltabiliriz örnekleri ama genel anlamda baktığımızda durum böyle. Şimdi bütün bu nitelikler aslında tanrısal nitelikler. Çünkü Tanrı işte ne yanlış bir şey yapar, ne yanlış bir düşünceye sahip olur, ne yanlış bir davranış ve tutum içerisinde olur ve hep haklıdır. Tanrı hep haklıdır. Çünkü zaten onu Tanrı yapan niteliklerden bir tanesi budur. İşte o nedenle günahın manasını anlamak burada bize yararlı olabilir. Böylece sorunun birazcık köküne inmiş oluruz. Yani diğer bütün günahlar gibi yalan da Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanıyor. Biz fark etmesek de fark etsek de durum böyle. Şimdi o halde bu ruhsal bir sorun olarak karşımızda. Yani az önce ifade ettiğim gibi bunu ruhsal bir sorun olarak kabul ettiğimizde o zaman bunun ruhsal olarak çözümlerine de bakabiliriz ve o çözümlerin bizim hayatımızda yalan ve onun etkilerini ortadan kaldırabilecek sonuçlarını da görebilme imkanına sahip olabiliriz. Demek ki hayatımızda bu günahın ortadan kalkması gerekiyor. Bu ilk nokta. Yani biz yalanın günah olduğunu, yanlış olduğunu kabul etmeliyiz. Yani hasta olduğumuzu kabul etmeliyiz. Yoksa doktorun bize şifa vermesi, değil mi? Olası değil, pek mümkün değil. Bu nedenle de önce hasta olduğumuzu kabul etmeliyiz. Yalanın yanlış bir şey olduğunu, yalanın doğru bir şey olmadığını kabul etmeliyiz. Ve bir şekilde bunun temeli kendi gücümüzde, kendi irademizde, kendi yetilerimizde üstesinden gelebileceğimiz bir durum değil. Çünkü hani az önce Daniel'in de ifade ettiği gibi yani bir alışkanlık haline dönüyor bu hayatın bir doğal döngüsü içerisinde. Yapmadığında tuhaf karşılanan bir durum haline dönüyor. Dolayısıyla kendi gücümüzde bunun üstesinden gelemiyoruz. Daha üstün bir güce ihtiyacımız var. Ve bunun temeli Rab korkusudur. Kutsal yazıların bize gösterdiği temel öğreti budur. Rab korkusudur. Ve bu Rab korkusu yani bir cezalandırma dürtüsüyle yalandan uzak durma eylemi değil. Belki de Hristiyanlığı diğer bütün inançlardan, bütün dinlerden ayıran en önemli özellik. Rab korkusu dediğimiz konu Tanrı'nın yakınlığını, Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın merhametini, Tanrı'nın lütfunu tatmış olan, bunu tecrübe etmiş olan insanlar onun bütün bu sevgisinden, lütfundan, merhametinden uzaklaşmaktan korkarlar. Dolayısıyla bir cezalandırma dürtüsü değil. Yani Tanrı'nın olmadığı bir yaşam zaten onun doğal sonuçları yani karşımızdadır. Tanrı cezalandıran bir Tanrı değil. Onun varlığının olmayışı bir şekilde ceza zaten bizim için. Ama bu Rab korkusu bizi hem yalan hem de diğer bütün günahlardan koruyan temel bir unsur olarak bizim karşımızdadır. Yani biz bunun yanlış ya da kötü olduğunu kabul etmeliyiz.
1: O zaman bir şey mi söyleyecektin Daniel?
0: Lafını yani kestim. Şunu diyebiliriz. Evet, yalanın kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz, söylüyoruz zaten. Bu doğru bir şey. Yalan söylemememiz gerekiyor. Ama şöyle bir soru da aklıma geliyor. Yani yalanın her türlüsü de yalan mı? Ya da bazı durumlarda yalan söyleyebilir miyiz? Yani birisini kurtarmak için diyelim. Ya da bunu çok yaşıyoruz. Örneğin hastanedeysek doktor ölüm derecesinde birisine işte sen çok iyileşebilirsin gibi ya da daha yumuşak sözlerle bir şekilde aslında yalan söyleyerek durumu ona anlatmaya çalışıyor. Çünkü ona göre savunmaları var. Ama yani her durum durumda yalan söylemek yanlış mıdır, günah mıdır? Bazen eşimizi korumak için söyleyebilir miyiz? Ya da ne bileyim mesela örneğin işsiz kaldık ama eşimiz bu durumdan bunu öğrenirse çok işte zor olacak. O zaman ben işte işsiz kaldığımı söylemeyeyim, çıkayım dışarıya çalışıyormuş gibi yapayım. Yani eşim sorduğu zaman çalıştığımı söyleyeyim ama dolayısıyla eşimi rahatsız etmeyeyim bu konuda, onun kafasını karıştırmayayım gibi konularda. Yani birçok örnek verebiliriz ama... Bu konularda ne düşünüyorsunuz?
1: Ya ben senin yani Emre'nin söylediği yani tanrısal sözden, ruhsal sözlerden baktığımda kesinlikle yalanın her türlüsü yalan. Yani siyah beyaz fark etmiyor ama yalanın vermiş olduğu avantajlar çok fazla. Yani yalan aracılığıyla hayatımızı yönlendirebiliriz güzel bir şekilde. Kariyer yapabiliriz yalan söyleyerek. Politikada iyi yerlere gelebiliriz. Harika bir eş bulabiliriz kendimize. Yani yalanın çok fazla hayatımızda avantajları var. Ama bunun arkasında ne yazık ki gerçeğe baktığımızda her şey sahte oluyor. O kişiler eğer bu sahtelikle yaşamayı kabul ediyorlarsa o zaman Tanrı korkusuyla yaşamazlar dedi Emre. Yani Tanrı korkusu olması lazım. Aslında yani senin sorduğun cevap ne yazık ki o da bir yalan Daniel ve olmaz. Yani olması imkansız bir şey. Yani öyle diyebiliriz değil mi? Yalan her yerde yalan. Ama bazen gerekiyor ama bu doğru değil. Ben bunu anlıyorum Emre'nin de paylaştığı sözlerden ve senin soruya cevap paralel olarak cevap verirsem eğer. Doğru değil mi Emre?
2: Yani bir şekilde şöyle, biz tabii günahın her türlüsünü legalleştirmeye çalıştığımız gibi yalanı da legalleştirmeye çalışıyoruz. Yani bir gereklilik gibi bunu lanse ediyorsak, bir gereklilik gibi görüyorsak bu önemli. Şimdi hani ilk bölümde söylediğim gibi hiç kimse kendisinin birinin kendisine yalan söylemesini istemez. Yani ne şartta ne koşulda olursa olsun. Bu güveni sarsan bir durumdur. Dolayısıyla Tanrı ile olan ilişkimizi de sarsan bir durumdur bu. Şimdi belki dinleyicilerimiz arasında henüz Tanrı'yı tanımamış ya da Hristiyanlık inancı hakkında çok fazla bilgisi olmayan kişiler olabilir. Yani şurada bir parantez açmakta fayda görüyorum. İsa Mesih'in çarmıhta yaptığı eylem çok değerli bir eylem. Neden? İsa'nın çarmıhta ödediği kefaretle biz günahlarımızın bağışlanmasına sahip oluyoruz. O çarmıh üzerinde öldü, bizim günahlarımızın bedelini ödedi ve üçüncü gün ölümden dirildi. Adına iman edenlerin hepsine de sonsuz yaşam vereceğini vaat etti. Hı hı. Fakat bu sonsuz yaşam cennette başlayan bir yaşam değil. Bu sonsuz yaşam daha şimdiden başlayan bir yaşam. Tanrı ile kişisel ilişkinin kurulmaya başladığı, daha şimdiden işte Tanrı ile bireysel olarak, kişisel olarak görüşebildiğimiz, konuşabildiğimiz, onunla bir sevgiye dayalı, tapınmaya dayalı bir ilişkinin başladığı bir durum. Çünkü bu durumu bozan şey günahtı. Günah Mesih İsa aracılığıyla ortadan kalkınca Tanrı ile aramızda bir engel kalmadı. Yani Yeşaya peygamber daha İsa'dan 600 yıl önce aynı şeyi söyledi. Dedi ki günahlarınızın yüzünden, suçlarınız yüzünden siz Tanrı'nın sesini duyamaz, onun yüzünü göremez oldunuz, sesini işitemez, yüzünü göremez oldunuz. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Ve bir insan, insanın ruhsal hayatı, Tanrı ile ilişkisi doğru bir noktada değilse diğer insanlarla olan ilişkisi de doğru bir noktada gelmiyor. Şimdi o yüzden bu yalanı legalleştirme girişimi biraz buradan kaynaklanıyor. Yani haklı bir sebeple yalan söylemek, yani yalan söylemekte bir beis yok diye düşünüyor insanlar. Fakat ben kutsal yazılara baktığımda günah günahtır. Yani bunun rengi yoktur. İşte dediğim gibi bunu sempatikleştirmenin bir yolu yok. Yani günahı sempatikleştirmenin bir yolu yok. Yani renklendirerek işte siyah yalan, beyaz yalan, mavi yalan gibi bunu renklendirerek ya da sempatikleştirmenin bir yolu yok. Günah günahtır ve bunun sonucu vardır. Bunun sonucu ölümdür diyor. Günahın sonucu ölümdür diyor kutsal yazılar ve bu ciddi bir sorun. Yani biz hani ilk bölümde daha çok yalan konusunu neden konu yapıldığı ya da kimler arasında daha yaygın olduğu, işte bütün dünyanın bunu sardığı bir ortamdan bahsettik. Ama bunun ruhsal bir sonucu var, ölüm. Ve bu ciddi bir sorun. İşte o sorunun ortadan kalkabilmesi için Mesih İsa'ya iman etmek gerekiyor. Rab korkusu dediğimiz konu da bu. Yani biz kendimizi değil Tanrı'yı kendimizden üstün, kendi değerlerimizi değil Tanrı'nın değerlerini kendimizden üstün görme durumu söz konusu. O nedenle bu ruhsal olarak bir sorundur. Bu ruhsal sorunu da yine de Tanrı'nın kutsal yazılarda bize verdiği önermelerle çözülebileceği düşüncesindeyim.
1: O zaman bir nevi Tanrı'ya yaklaşmak, Tanrı'yla bir ilişkide bulunmak, Tanrı'yla yakından ruhsal bir ilişkide bulunmak, yani bir kişinin bu var olan yalanını bir şekilde tedavisi neden olabilir diyebilir miyiz? Yani Tanrı ile olan doğru ilişkimiz, Tanrı korkusu bizim bu yalandan kurtulmamızı sağlayabilir. Yani yalan alışkanlıklarımızdan. Çünkü yalanı bırakmak kolay bir şey değil. Bunu biliyorum. O yüzden ben radyo dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum sevgili Maranatha dinleyicileri. Gerçekten şu anda hayatınızda yalanla boğuşuyorsanız, eğer yalanla bir mücadele varsa ve bunları yüreğinizden söküp atamıyorsanız, Pastör Emre'nin dediği gibi Tanrı'ya daha çok yaklaşın. Onu tanımaya çalışın. Onun sesini duymaya çalışın. İsa Mesih'in kimliğini aramaya çalışın. Çünkü onun özünde yalan hiçbir zaman olmadı. Hep kutsallık vardı. Böyle diyebiliriz. Lütfen şu anda bizi dinliyorsanız eğer, bu konuda sizden en nacizane ricamız yalanlarınızı bir şekilde üzerinizden atmaya çalışın ve bundan kurtulmanın metotlarını bulmaya çalışın diyoruz. Ve başka programımızın sonuna gelirken eğer başka söylemek istediğiniz ne olabilir son olarak bu yalan hakkında?
2: Benim aslında eklemek istediğim küçük bir şey var. İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul etmiş kişiler için bir çözüm yolu sunuyor bize kutsal kitap. O yolda Tanrı'nın ruhuyla ilgili, kutsal ruhla ilgili. Şimdi bu da çok önemli. Yine de belki bu programda çok değindik ama Hristiyanlık inancını diğer bütün inançlardan ayıran bir nokta olduğu için değinmeden geçmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani dini sistemler içerisinde Tanrı vardır, insan vardır, kul ve işte Tanrı'nın beklentileri vardır ve kul bu beklentileri yapmakla mükelleftir. Ve bunun sonucunda bir ödüllendirme ya da cezalandırma sistemi görüyoruz bir şekilde. Genel anlamda konuşuyorum çok detaylara girmeden. Fakat Hristiyanlık inancı içerisinde Tanrı ile insan arasındaki ilişki bir dost. Dostluk ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ve bu dostluk ilişkisi çok başka bir boyuta gidiyor. Bir kul ya da yaratıcı ilişkisinden ziyade bir dost ilişkisi. Ya da bir başka örnek, bir metafor var. O da babayla çocuğun ilişkisi gibi kutsal yazılarda. Bunlar önemli. Çünkü Tanrı'nın kendisi bizi biliyor. Yani kendi gücümüzle. Yani bir kimse İsa Mesih Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiğinde böyle başına bir sihirli değnek değerek birdenbire mükemmel bir hale gelmiyor. Dolayısıyla eskiden kalan alışkanlıklarımız ki yalan onlardan bir tanesi, evet, hayatımızın bir parçası olarak sürdürüyor. Fakat Tanrı'nın kendisi bunu bildiği için bize harika bir çözüm veriyor. Bu çözüm de bir yardımcı. Yuhanna müjdesinde 14 ve 16. bölümlerde bununla ilgili detayları okuyabiliyoruz. İsa Mesih'in vaadi şuydu. Benim gitmem sizin yararınızdadır dedi. Çünkü ben gidersem yardımcı size gelecek. Ve o bu yardımcının en önemli niteliklerinden bir tanesi neydi? Günah konusunda insanları ikna edecek durumu. Ve günah konusunda insanları ikna edecek bu yardımcı sadece bununla kalmıyor. Bu günahın üstünden gelebilmek için bize güç, bilgelik ve atmamız gereken adımlar konusunda kararlılık veriyor. Yani Galatyalılar 5. bölümde 22 ve 23. ayetleri okuduğumuzda ruhun meyvesi olarak karşımıza çıkan işte sevgi, sevinç, esenlik, yumuşak huyluluk, bağlılık, özdenetim gibi ruhun bize kattığı bir takım değerler var. Bir takım karakteristik özellikler var. Ve işte Tanrı'nın kendisi bu yalan başta olmak üzere bütün günahların üstesinden gelebilmek için bize kendi ruhundan veriyor. Ve bu ruh aracılığıyla bütün bunlara dur diyebiliyoruz kendi hayatımızda. Şimdi sormuştunuz yalandan kim ölmüş diye, öyle bir deyim var. Yalandan kim ölmüş? Günahın ücreti ölüm. Bunu net olarak Her dinleyicimizin net bir şekilde anlaması lazım. Fakat Tanrı'nın armağanı Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Ve bu sonsuz yaşam yolunda ilerlerken yalnız değiliz. Üstesinden gelmemiz gereken her konu yalan da onlardan bir tanesi. Bizim harika olağanüstü bir yardımcımız var. Tanrı'nın ruhu ve bu ruh aracılığıyla tekrar edeyim güçlendiriliyoruz, kararlı kılınıyoruz, öz denetimimiz sağlanıyor. Tanrı'nın bize sunduğu çözüm budur. Yani psikologlara gidebilirler insanlar, danışmanlık alabilirler insanlar, ellerine bir ip bağlayıp işte bütün gün boyunca mücadele edebilir ama bunların sonuçsuz kalacağı tecrübesine herkes edinecek. Fakat yalandan kurtulmak istiyorsa bir kişi ilk yapması gereken şey İsa Mesih Rabbi ve Kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmek, Kutsal Ruh'un onun hayatına almasına izin vermek ve ruhun yönetiminde bütün bu günahlarla beraber yalandan da kurtulma imkanına sahiptir diye net bir çözüm, ruhsal anlamda net bir çözüm de sunabiliriz.
0: Evet, o zaman süremizi biraz açtık ama şöyle özetleyebiliriz. Yani biz başta yalanın bütün dünyada konuşulduğunu söyledik. O zaman yalanın yalan olduğunu bilmek ve bundan kurtulmak istemek bizim için önemlidir dedik. Ve yalanın günah olduğunu söyledik ve bu günahtan da kurtulabilmek için İsa Mesih'e yaklaşmak gerektiğini belirttik. Evet, bu aslında çok uzun bir konu. Sadece bir programda hemen bitiremeyiz ama en azından bu konuda, yalan konusunda size bir hatırlatma yapmak, size bir farkındalık vermek istedik. Burada ben sözü Sedat'a bırakıyorum.
1: Evet, gerçekten sevgili misafirimiz sevgili Emre gerçekten bugün yanımızdaydı. Bizimle beraber bu sohbetin bir parçası oldu, açıklamalarda bulundu. Senin de dediğin gibi Daniel, uzun bir konu aslında ama biz 30 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz tekrar. Eminim sorularınız vardır. Lütfen eğer bize soru sormak isterseniz, Radyo Maranata'ya sorular sormak isterseniz hemen size e-mail adresimizi verelim. hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com'a sorularınızı sorabilirsiniz. Hayatın içinden programında aklınıza ne geliyorsa bize ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Bugün misafirimiz oldun.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Luka 10. Bölüm.
1: 70'lerin görevlendirilmesi. Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara, ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Hadi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce, bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa, dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak. Yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine, Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse, o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali, Sodom kentinin halinden beter olacaktır. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum! Göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler. Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. İyi Samiriyeli. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona, doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini aklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, peki komşum kim dedi? İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levli de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı, ona acıyıp yardım eden dedi. İsa, git sen de öyle yap dedi. İsa, Marta ve Meryem'in evinde. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş, onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, "Ya Rab," dedi, "kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak."
0: Luka 11. bölüm.
1: Nasıl dua etmeli? İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, "Ya Rab," dedi, "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara, "Dua ederken şöyle söyleyin," dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra şöyle dedi. "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, 'Arkadaş, bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok.' derse, öbürü içeriden, 'Beni rahatsız etme. Kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem.' der mi hiç? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile, adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyene oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? İsa ve Baal-Zebul. İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları, "Cinleri cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor," dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam, kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki, ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde, güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur." İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona, "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere," diye seslendi. İsa, "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara," dedi. Yunus'un belirtisi. Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. "Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır," dedi. "Doğaüstü bir belirti istiyor ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar, Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Bedenin ışığı. Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. gözün sağlamsa bütün bedenin de aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur. Öyleyse dikkat et, sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur. Vay halinize ferisiler! İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi: "Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar, dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz." Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendinizse bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize, peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler, siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demiştir: ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da Sunak'la tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar İman Kahramanları adlı programda birlikteyiz. Ben Daniel Günay ve benim karşımda bugün gelen sevgili konuğum sevgili Alper burada. Hoş geldin demek istiyorum öncelikle Alper.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Evet, birlikte olmak güzel, birlikte Tanrı'nın sözünü paylaşmak güzel, birlikte İman Kahramanları programını yapmak güzel. Evet, Kutsal Kitap'taki biz iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz. Ancak başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi bizlere soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Sorularınız varsa, düşünceleriniz varsa buradan bize anlatabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, İman Kahramanları programındayız dediğim gibi. Burada Kutsal Kitap'ta geçen iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz. Onların hangi zorluklardan, sıkıntılardan geçtiğine bakıyoruz ve onlardan kendi hayatlarımıza nasıl teşvikler alabiliriz, nasıl bereketler alabiliriz, nasıl dersler çıkarabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Çünkü iman bizim için önemlidir. İmanda büyümeliyiz, imanda gelişmeliyiz, imanda olgunlaşmalıyız. Bunun için de evet, Kutsal Kitap'taki iman babalarının, iman atalarının, peygamberlerin hayatlarına bakacağız. Evet, bugünkü konumuz Daniel, benim adaşım. Benim ismim oradan, Kutsal Kitap'tan verildi, Daniel Peygamber. O yüzden bugün bu konuyu konuşmak için sevinçliyim, mutluyum. Daniel'in hayatına baktığımız zaman Tanrı'nın onu evet Babil'de kullandığını görüyoruz. Sürgündeydiler onlar. Tanrı nasıl İsrail halkını evet günahları nedeniyle sürgüne sürdü ve orada Daniel'i ve arkadaşlarını nasıl kullandı, buna bakıyoruz. Daha önceki programlarda da söz ettiğimiz gibi Tanrı bütün evrenin hakimidir. Her şeyi yönetir, her şeyin üzerinde gücü vardır. Ve Tanrı Babil kralı Nebukadnesar'a da kendi gücünü göstermek istiyordu. Nebukadnesar'ı da ne kadar güçlü olduğunu anlatmak istiyordu. Ve evet, onlara da kendi görkemini, kendi yüceliğini göstermek istiyordu. Buna bakmıştık ve şimdilik Daniel'in hayatına bakalım istiyorsan Alper, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kral Nebukadnesar vardı biliyorsun orada Babil'de ve o büyük bir altından heykel yaptı. Bu heykel epey büyüktü, yaklaşık onu okuyoruz 27 metre boyunda ve 2.7 metre diye okuyoruz Kutsal Kitap'ta, boyunda bir heykel vardı. Bu heykeli niye yaptı Nebukadnesar? Alper, sen ne diyeceksin bu konuda?
2: Evet Daniel, gerçekten Daniel peygamberin yazdığı yazılarda özellikle İsrail halkının sürgünde olduğu dönemi okuyoruz. Ve Nebukadnesar o dönemin bir numaralı süper gücü olan Babil İmparatorluğu'nun kudretli hakimiydi. Tabii ki tebaası altında, yönetimi altında, yani neredeyse yüzlere varan belki halklar vardı. Çünkü Babil İmparatorluğu yayılma döneminde, gelişme dönemindeydi, yükseliş evresindeydi. Ve girdikleri her yerde rakipsiz bir şekilde halkları savaşarak boyundukları altına alıyorlardı. Ve onları aslında kendi ana yurtlarından kopartıp farklı yerlere sürüyorlardı. Ve Nebukadnesar da böyle bir ortamda aslında gücünü pekiştirmek istedi. Biliyorsun ki o dönemde özellikle çok tanrılı, putperest halkların fazlaca dünya üzerinde yaşadığı bir dönem. Ve her halkın bir ilahı var. Her halk kendi ilahına aslında bir şekilde tapınıyor. Ondan yardım istiyor. Ama Nebukadnesar bu iradeyi kırmak istedi aslında. Yani bütün halkların üzerinde ki haşa kendisi kadir bir tanrıymış gibi bir yükselme istedi, bir yücelik almak istedi. Bunun yolu da diğer halkların ilahlarından olan bağlılıklarını kırmaktı. Bu nedenle kendisini temsil eden, dediğin gibi büyük bir altından heykel yaptırdı ve şöyle bir buyruk çıkardı. Yani boru çalınacak, neyi çalınacak? Bir yerde bir boru çalınacak ve o zaman onu duyduğunuz zaman hemen neredeyseniz bu altın heykelin önünde hemen eğilip buna tapınacaksınız. Her halktan insanlara bu buyruğu verdi. Bunun amacı ne? Siz artık eski ilahlarınızı unutun, artık yeni ilaha güvenin. Yani bana artık siz tabisiniz. Yani onları kendi ilahlarından kendine doğru yönlendirmek için, onların umudunu kırmak için böyle bir altın heykel yaptığını düşünüyorum. Yani böylece amacı kendini yüceltmekti. Ve bu altın heykele taptıkça insanlar aslında Nebukadnezar'ın yüceliğini ilan etmiş olacaklardı.
0: Evet, yani ama tabii ki bu sadık olan Yahudiler, yani Şadrak, Meşak, Abednego ve Daniel onun için zordu. Çünkü onlar gerçek tanrılarının kim olduğunu biliyordu. Yaşayan, diri olan tanrının kim olduğunu biliyorlardı. Zaten geçmişe baktıkları zaman işte Yusuf'un zamanında, Musa'nın zamanında tanrının yapmış olduğu o büyük gücü, o büyük bereketleri, o büyük kurtarışları gördükleri için başka bir tanrıya tapamazlardı. Onların gerçek yaşayan tek tanrısı vardı. Aslında ben günümüze baktığım zaman da günümüzde de bilmiyorum, bu şekilde zorlamalar olabilir mi? Özellikle belki komünist döneminde muhakkak oldu ve olmuştur. Hale de oluyordur. Yani bazen işte kutsal kitabı okuyamazsın, İncil'i okuyamazsın, Hristiyan kimliğini taşıyamazsın gibi çok büyük baskıların olduğu yerler vardır. Ama tabii ki oradaki Hristiyanlar da biliyorlar ki gerçek tanrı kendi tanrılarıdır ve tapılmaya devam ediyorlar. Biz biliyoruz ki kutsal kitapta diyor ki evet, yöneticilere, devlet yöneticilerine bağımlı olun, onlara itaat edin, onlara saygı gösterin. Ama eğer onların görüşleri ve düşünceleri kutsal kitaba tersse, yani benim kutsal kitabımı okumamı, İncil'i uygulamamı engel oluyorsa, bir şekilde ben yine de kutsal kitabı okurum. Çünkü benim için de, sanıyorum senin için de Alper, Tanrı'nın sözü her şeyden daha önemlidir, her şeyden daha değerlidir. Ve burada da görüyoruz ki evet, Daniel'in ve arkadaşlarının bu altın heykele tapınmadığını görüyoruz. Tabii ki bu direkt ben tapınmıyorum demek kolay bir şey değil. Bunun bir sonucu var ve bunun sonucuna da tabii ki katlanacağız. Ve neydi? Eğer bunlar tapılmazlarsa, bu lir, işte davul, her şey çalgı sesi çaldığında bu heykele tapılmadıkları zaman kızgın bir fırına atılacaktı. Kralın buyruğu buydu ve Şadrak, Meşak ve Abednego bu heykele tapılmayı reddettiler ve bazı kildaniler tarafından da krala şikayet edildiler. Ve krala şikayet edilince, o zaman burada ilginç bir kral bir söz kullanıyor. Bu bir meydan okuma. Çünkü dediğin gibi senin de Alper, gerçek işte ben tanrıyım, ben kralım, bana tapının, benim önünde eğilin gibi bir düşüncesi vardı Nebukadnezar'ın. Şöyle bir şey söylüyor kral Nebukadnezar. Diyor ki eğer tapılmazsanız kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak. Yani kendini o kadar yüceltmişti, o kadar yükseltmişti ki Nebukadnezar, hiçbir ilahın, bu dünyadaki ilahın, yani onu işte Nebukadnezar'ın elinden kurtaracağına inanmıyordu, düşünemiyordu. Sonraki olayları hatırlıyorsun Alper, sen biraz söz edebilir misin? Bu kadar büyük bir meydan okumadan sonra, yani sizi elimden kim kurtaracak dedikten sonra Şadrak, Meşak ve Abednego ne dediler? Orada da çok güzel, önemli noktalar var.
2: Evet, gerçekten bu üç İbrani genç ölümün, mutlak ölümün karşısında müthiş bir iman sergileyerek tanrıları Rab'be bağımlı kalmayı seçtiler. Ve gerçekten de bunun ödülünü aldılar ve evet, söyledikleri sözler gerçekten çok bilgece ve çok gerçekten saygılı bir tutumla. Yani onun krallığına gerçekten saygı duydular. Yani Tanrı'nın ona verdiği yetkiye saygı duyuyorlardı. Nebukadnezar gerçekten bir kraldı ve ona kral olarak hitap ettiler. Ona küfür etmediklerini görüyoruz. Ona saygısızca konuşmadıklarını görüyoruz. Hani bazı Hollywood filmlerinde biz hani çokça duyarız. Onu öldürmek isteyen kişiye karşı çok kötü konuşmalar, evet, verirler. Karşı küfürler edebilirler. Fakat bu üç İbranici genç ise ey kral diye ona hitap ediyorlar. Hala onun kral olduğunu biliyorlar. Ama diyorlar ki biz kendimizi savunma gereği duymuyoruz. Çünkü bu bizim için bir tartışma konusu değil. Yani çok net bir tavır sergiliyorlar. Biz tartışmayız bu konuda. Yani seninle. Çünkü biz hani kafamızı kessen İşte yani fırına da atsan.
0: Yapabilirsin.
2: Biz bunu
0: kralsın.
2: Yapamayız. Bizden bu çıkmaz diyor. Çünkü biz hı-hı, tek olan Tanrı'ya kulluk ediyoruz. Ve bir putun önünde, heykelin önünde eğilmeyiz. Ve benim çok sevdiğim özellikle karşılık şu. Yani kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapmayız. Yani kurtarıp kurtarmaması Tanrı'nın onlar için bir kıstas değildi. Hı-hı. Kurtarabilir. Evet, evet. Buna gücü yeter bizim Tanrımızın. Ama kurtarmaya da bilir. Onun bileceği iştir. Takdir ona aittir. Bize düşen Tanrı'nın bize buyruğunu yerine getirmektir. Sonuçlarını hı-hı, önceden düşünmeden. Hı-hı. Yani kurtarabilir, kurtarmayabilir. Kurtarmasa bile biz bunu yapamayız. Bizden bu çıkmaz. Ve gerçekten bu aslında bizim örnek almamız gereken bir durum. Biz sonuçlarına katlam düşünmeden, yani bizim işimize yarar mı, çıkarımıza uygun mu, bunun hesabına girmeden aslında Daniel, biz Hristiyanlar olarak, kilise olarak eğer ışık ve tuz olmak istiyorsak, çevremizdeki insanlara Tanrı'nın yüceliğini yaşamımızla göstermek istiyorsak, tavizsiz bir şekilde Rab'be bağlı olduğumuzu gerçekten kanıtlamamız gerekiyor. Bu değerli kardeşlerimiz de, bu üç İbrani genç de işte ölümün karşısında bu tavizsiz yaşamı, inancı, imanlarını harika bir şekilde gösterdiler. Ve tabii bunu duyan Nebukadnessar öfkeden çılgına döndü ve fırının her zamankinden 7 kat daha fazla ısıtılmasını istedi.
0: Hı hı. Kesinlikle öyle, dediğin gibi. Ve evet, dediğin gibi bu kral onlara düşüncelerini değiştirme şansı tanısa da onlar taviz vermediler, düşüncelerini değiştirmediler. Burada aslında ilginç bir güven de var. Yani Tanrı'ya güveniyorlardı ve onu sen de söyledin, kurtarılacaklarına dair duydukları güven olağanüstüydü. Yani bir güven vardı. Tanrı bizi bu kızgın fırından kurtarabilir. Bu çok büyük bir iman sergilemesi. Ama bunu da söylüyor. Senin elinden bizi kurtaracaktır ama kurtarmasa bile bil ki biz tapınmayacağız diyor. Yani bu tamamen Tanrı'ya teslimiyettir, dediğin gibi. Yani İsa Mesih de hatırlarsanız çarmıha gitmeden önce, o ağır günah yükünü üzerine almadan önce babaya tabii ki dua etti. Baba, mümkünse bu kase benden kaldırılsın dedi. Ama yine aynı şeyi o da söylüyor. Evet, benim değil senin istediğin olsun, senin iraden olsun. Bunu demek bence bizim için önemli. Tanrı'ya olan güven, Tanrı'ya olan kuşkusuz güven çok bizim için önemli. Ve dediğin gibi sonra onlar 7 kat kızdırılmış olan bu ateşe atılıyorlar. Ama onu da görüyoruz. Yani ateş o kadar dediğin gibi kızdırılıyor ki 7 kat. Onları oraya atacak olan askerler yolda bir şekilde etrafta ya tutuşarak yanıyorlar. Ve sonra bu 3 genç bu ateşin içine düşüyorlar. Peki bu ateşin içinde ne oluyor? Burada çok güzel, çok harika bir olay var. Aslında orada olmak isterdim. Orada yaşamak isterdim. Bu durumu gözlerimle görmek isterdim. Bilmiyorum, belki göğe gittiğimiz zaman cennette bir film gibi sanki bunları görecek miyiz, hatırlayacak mıyız? Tabii ki kutsal kitaptaki birçok olayları böyle görmek isteriz. Ama bu dönemi bakmadan önce, yani ateşin içinde onlara ne oldu buna bakmadan önce kısa bir ara verelim sevgili dinleyicilerimiz. Aradan sonra bu ateşin içinde ne olacağını göreceğiz. Çok güzel ve çok harika bir durum bizi bekliyor. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız.

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Maranata.
5: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Daniel'e bakıyoruz, onun hayatına bakıyoruz, onun arkadaşlarına bakmıştık aradan önce. Onun arkadaşları Şadrak, Meşak ve Abednego, onlar kızgın fırına atılıyorlardı. Kral Nebukadnesar fırını 7 kat daha fazla kızdırdı ve onları ateşin içine attı. Ve orada işte ilginç bir şey yaşıyoruz Alper. Bize anlatmak ister misin? 3 kişiyi fırına attı ama bu fırında ne oldu? Yandılar mı, öldüler mi, yok mu oldular? Bize söz edebilir misin?
6: Evet, çok heyecanlı bir hikaye Daniel. Soluksuzca izliyoruz. Yani sanki biz bu satırları okurken biz de heyecanlanıyoruz. Biz de sanki oradayız. Biz de o gençler fırına atılırken acaba Rab onları kurtaracak mı? Acaba Rab ne yapacak diye biz de heyecanlanıyoruz. Ve gerçekten umutlarımız boşa çıkmıyor. Rabbimiz devreye giriyor. Ve Kral Nebukadnesar büyük bir şaşkınlıkla ayağa kalkıp diyor, biz bu fırının içine 3 kişi atmadık mı? Evet, kuşkusuz ey kral, 3 kişi attık cevabını aldıktan sonra, ama ben 4 kişi görüyorum diyor. Ya bu müthiş bir olay. 3 kişi atılıyor fırına fakat 4 kişi var fırının içerisinde ve üstelik ateşin içinde yürüyorlar, bağlarından çözülmüşler, hiçbir zarara uğramamışlar ve 4. kişinin görünümü de bir ilahi varlığa benziyor.
5: Kimdi bu Alper, bu 4. kişi? Yani 3 kişiydiler ama ilahi varlık bir melek miydi sence, ne dersin?
6: Evet.

0: çevresinde toplanıyor bütün adamlar ve bakıyorlar ve en çok enteresan bir şekilde ateşin hiçbir etkisi olmamış. Yani her zamankinden 7 kat kızdırılmış kızgın bir fırın. Yani düşünebiliyor musun? Sen elinde bir kibrit parçası bile gelse elini çekiyorsun, acı içerisinde bir yanık kalıyor. Haftalarca geçmiyor yanık. Elimize tava değdiğini düşün. Burada bu üç genç artık kaç bin derece bilmiyorum, fırın aklım almıyor gerçekten. Böyle bir durumda ateş onları yakmamış, başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu yani duman kokusu bile üzerlerine sinmemiş. Bu ne büyük bir mucize ve bunun üzerine Nebukadnezar ne yapacak? Yapması gerekeni yapacak. Tabii ki Tanrı'yı övecek. Şedrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun. Gerçekten hatırlarsan öncesinde bir meydan okumada bulunmuştu. Bakalım kimin ilahı? Evet. Değil mi? Hangi ilah bakalım sizi benim elimden kurtaracak demişti. Rabbimiz bu meydan okumayı kabul etti ve hangi ilah kurtardı? İsrail'in tanrısı, İsrail'in ilahı Nebukadnezar'ın elinden bu gençleri kurtardı. Dördüncü bir kişi olarak onların yanına geldi. Onları ateşten kurtardı. Çünkü dedi ki benim çocuklarım yanmayacak. Ateşten geçsem seninle birlikte olacağım. Sulardan geçsen boğulmayacaksın. Gerçekten harika bir tanrımız var Daniel. Bu çok bilinen bir mucizedir. Çocuk kitaplarımızda yer alır. Hristiyanların çok bildiği bir mucizedir. Ve çağlar boyunca Rab bu mucizeyle adını yüceltiyor, yüceltmeye de devam edecektir.
1: Amin. Ya şöyle de düşünebiliriz herhalde Alper, sen derken evet büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyaydılar. Şunu diyebiliriz o zaman, evet belki dua edebilirlerdi. Tanrım lütfen bizi buraya atmaktan kurtar diyebilirlerdi. Ama bunu demediler. Tanrı'nın onları o sıkıntı döneminde kurtaracağını düşündüler. Yani şöyle düşünebiliriz. Sıkıntılar olabilir. Ama bu sıkıntıların içinde Tanrı bizimle birlikte olacaktır. Eğer o sıkıntıyı çekmemize izin veriyorsa, tıpkı dördüncü kişi olarak onların yanında nasıl Tanrı olduysa, İsa Mesih nasıl onların yanındaysa, eğer bizler de bu dünyada yaşarken sıkıntılar çekeceksek, zorluklar çekeceksek, kesinlikle o ateşin içinde bizi Tanrı tek başına bırakmayacaktır, yanmamızı sağlamayacaktır. O ateşin içinde, o sıkıntının içinde Tanrı kendi amacını gerçekleşecektir ve bizleri o bağlarımızdan da özgür kılacaktır. Ve şu sözle bu konuyu noktalayalım. Evet, senin de dediğin gibi şöyle bir söz kullanıyor Nebukadnezar, diyor ki evet böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Başka bir tanrı yoktur. Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes, diyor, paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Hamdolsun Tanrımız gerçekten kurtarabilen, kurtaran, yüce olan ve başka hiçbir ilaha benzemeyen, yaşayan ve diri olan Rab'dir. Daniel kitabında biz birçok güzel mucizeler de görüyoruz. Sonra evet Nebukadnezar, Şadrak, Meşak ve Abednego'yu da Babil ilinde daha yüksek görevlere atıyor. Daha sonra da yine başka olaylar görüyoruz. Krallık değişiyor. Kralın başına başka kişi geliyor. Kral Darius o zamanlarda Pers egemenliğinde yaşıyordu ve o başa geçiyor. Orada da yine Daniel'le ilgili olan ilginç bir iman deneyimi var, bir olay var. Alper biraz ondan söz etmek ister misin? Bu da çünkü Kutsal Kitab'ın en iyi bilinen bölümlerden birisi. Daniel yine o Pers egemenliğinde yaşarken, Kral Darius dönemindeyken o aslanlar çukuruna atılıyor biliyorsun. Ama Daniel'de olağanüstü bir ruh vardı. Neden oraya atıldı? Neden aslanlar çukuruna atıldı? Biraz giriş yapabilir misin? Bundan söz edebilir misin?
0: Evet Daniel, aradan yıllar geçiyor senin dediğin gibi. Yani Nebukadnezar'ın dönemi sona erdi. Daha doğrusu Babil krallığı da aslında sona eriyor ve Persler egemenliğe geçiyorlar ve fakat sürgünlük devam ediyor. Yani farklı krallıkların altında, farklı hükümdarlıkların altında o sarayda belli bir kıdeme ulaşmış olan Daniel ve arkadaşları hizmet etmeye devam ettiler yeni kralın yönetimi altında. Ve tabii her gelen kral Daniel'deki üstün bilgeliğe, Tanrı'nın onunla birlikte olduğunu gördükçe, yani bütün krallıklar döneminde krallar değişiyor ama Daniel'in tanrısı değişmiyor. Daniel'in üzerindeki lütfu değişmiyor, gücü değişmiyor. Ve gerçekten de Darius'un da aynı şekilde beğenisini kazanıyor Daniel. Pek çok satraplar vardı o dönemde, bölge valileri. Hı hı.

0: valilerin başına bakanlar atadı Darius ve bu bakanlardan biri de Daniel'di ve Daniel hepsinden üstün olduğu için bilgelikte ve Tanrı'nın ruhu onunla birlikte olduğu için Darius aslında bu bakanların da üzerinde ülkenin yöneticisi yapmayı planlıyordu Daniel'i ve tabii bu bir kıskançlık doğuruyor. Diğer satraplar ve bakanlar kumpas kuruyorlar, kıskançlık içerisinde Daniel'in bunu yapmasına engel olmak istiyorlar, yükselmesine engel olmak istiyorlar ve onu gene kendi inandığı Tanrı üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Hmm. Kendi akıllarınca ve Darius'u bir şekilde kışkırtıp Darius'u da aynı Nebukadnessar'daki gibi kendi kendine tapınan bu o benlik tarafına konuşarak şöyle bir teklifte bulunuyorlar. 30 gün içerisinde senden başka bir insana ya da ilaha kim dua ederse onu aslan çukuruna atılsın diye, bu da imzala ve değiştirilemez bir buyruk olsun diye böyle bir ferman yayınlamasını aslında Darius'un yol açıyorlar. Darius bunu bir şekilde imzalıyor. Daha sonra tabii pişman olacağı bir şey aslında bu.
1: Çünkü yani Daniel'i çok seviyordu ve onun tabii bu buyruk sonucunda yani bu aslanlar çukuruna ya da bir zulme gitmesini istemiyordu.
0: Evet, yani bu Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıya geçirilip imzalandı. Tabii dediğin gibi Daniel'in böyle bir tuzağa düşeceğini, ya daha doğrusu bunun Daniel için bir tuzak olduğunu fark edememişti Kral Darius. Ve Daniel bu yasanın imzaladığını duyunca yukarı odasının diyor Yeruşalim'e bakan pencerelerini açtı ve daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etmeye devam etti. Yani her nerede olursa olsun tapınağın olduğu Yeruşalim'i, Davut'un kentini Daniel halen daha Tanrı'nın bulunduğu, var olduğu, onu bereketlediği yer olarak görüyor. Ve şöyle bir de hatırlarsan Tanrı'nın bir vaadi vardı tapınakla ilgili. Her nerede kim varsa ve bu tapınağa dönen ve bu tapınağa dua edenlerin yakarışını işit. Süleyman da bu tapınağı adarken bu şekilde bir beyanda bulunmuştu. Daniel bu beyana iman ederek her gün günde 3 kez Yeruşalim'e dönerek oraya dua ederdi. Tanrı'ya daha doğrusu dua ederdi. Ve tabii satraplar ve bakanlar bunu bildikleri için, bundan vazgeçmeyeceğini de bildikleri için Daniel'in aslan çukuruna atılması için bir tuzak kurmuş oldular.
1: Evet, orada dediğin gibi aslında bir iki güzel bir cümle var, kutsal kitapta geçiyor. Bu çok önemli bir şey bizim için de. Yani Daniel'in hayatına bakıyorlar, onu suçlayabilecek bir neden arıyorlar. Yeter ki onu suçlayalım, bu görevden düşürelim. Ancak ilginç bir şekilde şöyle okuyoruz kutsal kitapta, suçlanacak ne bir yanını ne de yanlışını buldular. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü Daniel diyor güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya da yanlışlık bulamadılar. O zaman nasıl onu suçlayabilirlerdi? Sadece inandığı tanrısına dua eden bir konuda biz onu suçlayamazsak başka bir suçlama nedeni bulamayacağız. Onun önünde eğiliyor. Her gün onun önünde 3 defa dua ediyor. O zaman biz bu konuda onu ancak suçlayabiliriz diyerek bu konuda işte dediğin gibi bir yasa çıkartarak başka hiçbir kimseye dua edilmemesini buyuruyorlar. Ama bu gerçekten de bence güzel bir tanıklık değil mi? Biz yani imanlılar da böyle olmalıyız, böyle yaşamamız gerekiyor. Çünkü biz Hristiyanlar da etrafımızda suçlayacak birçok insanlar var, birçok kişiler var. Birçok boş sözlerle belki birçok şekilde bizi suçlamak ve bizi imanımızdan sürüştürmek istiyorlar. Yanlış yaptığımızı söylemek istiyorlar belki. Ama biz evet, 1. Petrus'ta bir güzel bir ayet var. Belki onu okuyabilirim. Yani siz iyi bir yaşam sürün diyor. 1. Petrus 3. bölüm 13'te diyor ki örneğin iyilik yapmakta gayretli olursanız size kim kötülük edecek? Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Ve sonra diyor ki Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla saygıyla yapın, vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. Yani bize iftira etmek isteyen, bizi suçlamak isteyen etrafımızda çok kişi olabilir. Biz Hristiyanlar olarak doğru bir yaşam sürmeliyiz, düzgün bir yaşam sürmeliyiz, yasalara bağlı bir yaşam sürmeliyiz, kutsal kitaba uygun bir yaşam sürmeliyiz. Tabii bunun sonucunda zorluklar gelse de gelecektir. Ama Daniel'in hayatında olduğu gibi Rabbin yardımını göreceğiz. Daniel'in hayatında evet dediğin gibi bir ilginç bir nokta daha var. Yani Daniel diyor her zaman yaptığı gibi 3 kez diz çöküp dua etmeye devam etti. Yani bu yasa onu vazgeçirmedi. Bir de şu var, yani ne kadar yoğun olsa da, yani dediğin gibi bir devlet adamıydı. Yoğun olsa da Tanrısına zaman ayırabildi Daniel. Bu yoğunluk içerisinde her gün dua etmek için, onun sözünü okumak için zaman ayırdı ki daha sonra görüyoruz Tanrı'nın sözünü okuduğu için bir umut gördü Daniel. Yani İsrail halkının artık o sürgünden kurtulacağını Yeremya'nın peygamberliklerine baktı ve sürgünden kurtulacağını umut etti ve bu umuda göre de yaşadı. Ve sonra Daniel evet maalesef imzalandığı şekilde bir şekilde aslanlar çukuruna atılıyor ve orada kral bunu tabii çok üzülüyor. Onu kurtarmayı kafasına koymuştu ama kurtaramadığı için merakla bekledi. Öbür gün işte acaba Daniel öldü mü diye geldiğinde ne gördü Alper?
0: Evet, gerçekten aslında şu çok önemli. Kralın keyfi kaçıyor. Yani bunu isteme imzaladı, kurtarmaya çalıştı. Daniel'i aslan çukuruna atılmasına ama adamlar ona imzaladığı belgeyi gösterip bundan geri dönemezsin, değiştirilemez bir yasayla kendini bağladın dedikleri zaman Darius artık sözünü çiğnemez bir halde mecburen Daniel'i aslan çukuruna atılmasını buyurdu. Ama şöyle bir söz söyledi: kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın. Hı hı. Yani ben artık seni kurtaramıyorum. Ben bir insanım, benim gücüm bu kadar. Kendim bağlamış durumdayım ama Tanrın seni kurtarsın diye onu Tanrı'ya emanet etti. Sonra sarayına döndü. Geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi. Uykusu kaçtı. Aslında Darius'un da yüreği kırılmış belli ki. Bir oruç tutuyor, bir yas tutuyor Daniel için. Çünkü vicdanı yaralanmış durumda. Hı hı. Ve dediğin gibi sabaha zor etti. Şafak vakti hemen gitti.
1: Meraklı o da Daniel
0: büyük
1: gibi.
0: Büyük bir merak içerisinde. Çünkü vicdanı gerçekten sızlıyor. Çünkü seviyordu. Hı hı. Daniel'in temiz bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu biliyordu. Ve çukura yaklaşınca diyor ki ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel. Yani ne kadar güzel bir hitap. Tanrı'nın yaşadığını söyleyerek. Kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi diye haykırınca Daniel ey kral sen çok yaşa. Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı, beni incitmediler. Ne kadar harika bir şey. Ve kral da buna çok sevindi. Ve hemen ondan çıkardılar. Baktılar ki nasıl ki bu üç arkadaş hiçbir şekilde ateşten incinmemişti. Aslanlar da bir fiske olsun Daniel'e dokunmamışlardı.
1: Kedi gibiydiler orada herhalde. Yani sevmiş, gibi, okşamış olabilir.
0: Muhtemelen Tanrı'nın meleği Daniel'le birlikteydi ve aslanları orada diz çöktürmüş durumdaydı. Ve gerçekten de hiçbir yara izi bile olmadan Daniel'i oradan çıkardılar. Ama kralın buyruğu uyarınca ona tuzak kuran bütün o adamlar hepsi karılarıyla çocuklarıyla birlikte aslan çukuruna atıldılar. Ve daha inmeden diyor aslanlar bunları parçaladı. Yani Tanrı'nın düşmanlarına karşı Tanrı savaşır. Ama biz gerçekten ona her zaman sadık kalmalıyız. Ve Daniel buna iyi bir örnek gösterdi.
1: Evet, yani kutsal kitaba Daniel peygamberin hayatına baktığımız zaman daha zaten birçok konular çıkartabiliriz. Çünkü Daniel gerçekten Tanrısını seven, ona güvenen bir adamdı. Dua eden bir adamdı. Tanrı'nın sözünü okuyan, araştıran bir adamdı. Ve onu da okuyoruz yani. Sürekli dua ediyordu. Tanrı'ya ne olacağını soruyordu. Ve Tanrı ona gelecekteki olan olayları açıkladı. Ve dediğimiz gibi Mesih'in geleceğini, İsa Mesih'in kurtarıcı olarak hangi zamanda, hangi tarihte aşağı yukarı geleceğini, peygamberliğini yaptı. Ve onu da okuyoruz Daniel ile ilgili. Diyor ki sen çok sevilen birisin. Gerçekten de Daniel Tanrı tarafından sevilen biriydi. Ama programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken şunu da söylemek istiyorum sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Sadece Daniel sevilen biri değil. Bence Tanrı bütün dünyayı, bütün insanları, hepimizi seviyor ve nasıl Daniel aracılığıyla kendi yüceliğini, kendi görkemini gösterdiyse Babil ulusuna, Pers ulusuna ve gerçek Tanrı'nın kendisi olduğunu onlara gösterdiyse, aynı şekilde bizim aracılığımızla da bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz ortamda gerçek yaşayan Tanrı'nın bizim Tanrımız olduğunu göstermek istiyor. Nasıl İsa Mesih aracılığıyla bu dünyaya gelip bizi kurtardıysa, evet bütün insanları Tanrı kurtardı. kurtarmak istiyor. O yüzden Daniel kitabından çok teşvikler ve çok bereketler alabiliriz. Son bir sözün var mı Alper? Sonra programımıza ara verelim, bitirelim pardon.
0: Evet, Daniel gerçekten harika bir peygamber idi. Tanrı'ya bağımlı, imanıyla, Tanrı'ya olan sevgisiyle. Ve özellikle ben şunu hatırlatmak istiyorum. Mesih'e dair büyük peygamberlikler de aldı Daniel. Ve özellikle Daniel 7. bölümde 13. ayette şöyle bir peygamberlik söylüyor. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Hamdolsun Rabbimiz İsa Mesih yüzyıllar öncesinden Daniel gördü, onu işaret etti, egemenliğinin asla son bulmayacağı, yerde ve gökte bütün yetkin ona verileceğini söyledi. Ve Rabbimiz İsa Mesih de zaten dirilişinden sonra öğrencilerine bunu açıkladı. Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi. Ve bir gün biz bu yetkinin gözle görülür bir şekilde tezahürünü bekliyoruz Daniel. Rabbimiz İsa Mesih'in ikinci gelişinde bu egemenlik açığa çıkacaktır.
1: Amin. Çok teşekkür ediyorum Alper bu programa katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim Daniel.
1: Yani aslında Daniel kitabında daha çok güzel başka ayrıntılar da var ama ben bitirirken şu sözlerle kapatmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, eğer bir kutsal kitabınız yoksa lütfen kendinize bir kutsal kitap edinin. Bizim belki burada anlatamadığımız çok daha farklı şeyleri, çok daha harika olayları ve bu iman kahramanlarında gördüğümüz olayları kutsal kitaptan okuyabilirsiniz. Ve siz de hayatlarınız için birçok teşvik ve bereket alabilirsiniz. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de bugün işleyeceğimiz papaz büyüsü konusu. Stüdyo konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. İsmail Bey, büyü nedir?
1: Büyü, insanların benlikten kaynaklanan isteklerinin yerine gelmesi için fiziksel araçlar, materyaller kullanarak şeytan ya da şeytana hizmet eden cinleri kullanmasıdır, başvurmasıdır. Onlar aracılığıyla kendi isteklerinin yerine getirebilecek yolları denemesidir diyebiliriz. Yalnız bunu söylerken şunu göz önünde bulundurmak lazım. Hristiyan ilahiyatında şeytan ve tüm cinler her durumda kötüdür.
0: Geçenlerde bir haber erişti gözüme. Bir cin hastanesi açılmış, manevi şifa merkezi olarak da daha sonra da süresiz olarak mühürlenmiş. Nasıl bakıyorsunuz bu olaylara? Bir hastane açılıyor, uzman ekipler deniyor. İşte biyoenerji, metafizik, hacamat, sülük tedavisi, ruhsal terapi gibi yapılan uygulamalar da varmış. Ama tabii Sağlık Müdürlüğü fark etmiş ve burayı süresiz olarak mühürlemiş. Nedir efendim bunlar?
1: Ben de aynı haberi gördüm ve baktığımda aslında birkaç tane detay, fotoğrafa baktığımda birkaç tane detay çok ilginç geldi. Bir tanesi hasta olarak gelen kişiye boynuz takmışlar. Yani kendim dedim boynuz cini var herhalde ve onu çıkarmaya çalışıyorlar. Ama öteki taraftan cinci hocanın tutumuna baktığımda beyaz önlük giymiş. Ve
0: gayet hijyen, profesyonel bir
1: evet,
0: görüntüde.
1: Yani beyaz, doktor gibi beyaz önlük giymiş. Bir de hijyen olsun diye eldiven de takmış.
0: Evet.
1: Yani sanki ameliyata giriyor. Yani cin çıkarmaya gitmiyor, ameliyata giriyor. Tabii biz burada gülerek söylüyoruz ama insanlar bunlara inanıyorlar.
0: Çok acı.
1: Ve dünya kadar da para veriyorlar. Eğer o haberde aklımda yanlış kalmadıysa 400 lira gibi
0: evet,
1: bir para alıyorlar.
0: Ben de dikkat ettim. 400 lira, 200 lira, 100 lira gibi telaffuzlar var burada. Fiyat telaffuzları ilk görüşme telefonla görüşüldüğünde 100 lira bir bakiye. Daha sonrasında da artan ücretlerle devam ediyor.
1: Yani benim de birkaç hafta öncesinde bir hanım aradı telefonla. İşte medyuma gitmiş 1000 lira istemiş. Yani düşünebilir misin? Bugün bir üniversiteyi bitirmiş profesör, yani doktor, tıp mezun olmuş bir doktor profesörden söz ettiğimiz zaman, yani onların muayenesi böyle bir para tutmuyor.
0: Doğru,
1: yani 400 lirayı alır ya almaz, özel muayenesi varsa bilmiyorum ama ne kadar korkunç bir para da dönüyor bu işin içerisinde. Ama insanlar buna inanıyorlar ve giderek veriyor, yani gidip veriyorlar. Yani evet, benim karşılaştığım birçok örnek oldu. Yani bunlar geldikleri zaman, bu örneklere baktığım zaman artık rutin olarak şunu söyleyebilirim. Mutlaka bir üfürükçüye ya da bir cinci hocaya gitmişsinizdir. Bazıları hayır diyor ama biraz konuştuktan sonra da hepsi kabul ediyor. Dünya kadar da para vermişsinizdir diyorum. Evet diyor. Ve şimdi sizi kiliseye papaza göndermiştir diyorum. Yani sadece bunun için verdiniz parayı demek istiyorum ona.
0: Doğru. Peki İsmail Bey, insanlar neden bu büyü yaptırmaya ihtiyaç duyuyorlar?
1: İsteklerinin, arzularının yerine gelmesi için. Yani burada benlik dediğimiz bir şey var. Elde etmek istiyorlar. Bu bir para olabilir. Bu bir erkek ya da kadın olabilir. Evlilik olabilir. Bir şeye sahip olmak olabilir. Ev olabilir. Arsa olabilir. Araba olabilir. Yani bilmiyorum, her şey. İnsana aslında baktığımızda bir maddesel temeli olduğunu görüyoruz. Bunlara sahip olmak istiyorlar. Bunlara sahip olmak için de en kolay yol sanki buymuş gibi geliyor. Ve bu defa da işte bu cinciler, muskacılar, fırıkçılar dediğimiz kişilere gidiyorlar. Paralarını veriyorlar dünyaya kadar. Ama başarılı olan da benim gördüklerim içerisinde yok. Mutlaka belki bazılarına bir şeyler tutmuştur ama o da cinlerle ya da büyücülerle ilgili bir konu değil diye düşünüyorum.
0: Doğru. Peki sizin başınızdan geçen böyle bir çaresizlik hikayeleri dediğimiz, çünkü insanlar sırf bir şeyleri elde etmek için değil, bazen de karşısındaki kişilerin kötü duruma düşmesini isteyerek de büyü yaptırıyorlar, istemelerine karşı işte evlilikleri bozulsun ya da şu olmasın bu olmasın gibi kötü niyetli büyüler de yaptırmak isteyenler de var. Sırf kendi kazançları için değil. Bu kişilerle karşılaştınız mı? Böyle hikayeler var mı? Büyüye neden ihtiyaç duyduğuna dair?
1: Yani bir dönem oluyor. İnanın haftada birkaç tane çıkıyor. Bir dönem oluyor. Çıkmıyor. Yani biraz daha ara oluyor. Ama çok da uzun sürmez. Her ay bununla ilgili birkaç tane hikaye karşıma çıkar. Örneğin bir tanesi bir gün bir hanım bir erkek arkadaşıyla geldi. Dedi işte dedi ben büyü yaptırmak istiyorum. Peki siz ne yapmak istediğinizi biliyor musunuz? Farkında mısınız dedim. Önemli değil diyor. Ben diyor büyü yaptırmak istiyorum. Hı. Ama biz yapmıyoruz. Yani kutsal kitaba baktığımız zaman yani Tevrat, Zebur ve İncil'de yani büyü mutlak yargıyı hak eden bir şey. Çünkü büyü yapıldığı zaman şeytanla işbirliği yapıyorsunuz. Yani bunu söylüyorum. Olsun diyor. Bir adam var diyor. Bana çok eziyet çektirdi. Sürünerek gelsin ayaklarıma kapansın diyor. Ve söylüyorum yani siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Yani bilmediğiniz gibi de yani bizi de yanınızda sürüklemek istiyorsunuz. Yani bu bir tanesi nedir? Demek ki orada hanımefendi rencide olmuş. Ama bunu ne yapıyor? Egosunu tatmin etmek için o kişinin sürünerek gelip ayaklarına kapanmasını istiyor. Ya da intikam almak istiyorlar. İşte bu bir şekilde aldatıldığını düşünen herhangi bir kadın ya da erkek olabilir ama genelde kadınlar oluyor. İntikam almak istiyorlar ya da bir maddi zarara uğramış olabilir. İşte ev kaybetmiştir, tarla bölüşememiştir. Yani bu nedenle bunu yapmak istiyorlar. Benim gördüklerim içinde yani en zor olanları çoğu da kocaları tarafından bir bölümü aslında gerçekten çok masumane bir şekilde yani kocam artık beni sevmiyor diyor. Yani bu şekilde geliyor ve bununla bir barışmak istiyor. Yani benim artık konuşmam standarttır. Yani evet. Diyorum aslında bu kocanızın sevip sevmemesi sizi büyüyle ilgili değil günahla ilgili bir konudur. Çünkü sizi sevmiyorsa o zaman demek ki başka birisini bulmuş olması lazım. Ama bunu biz büyüyle açıklamıyoruz. Onun içindeki tutkularla açıklıyoruz. Ya da bazen öyle örnekler oluyor ki yani bunları çok kişiselleştirmek istemiyorum ama bir kişi adı da geçmediği için biraz topluma örnek olarak da söylemek istiyorum. Örneğin adam günah içinde yaşıyor. Yani öyle bir günahın içinde yaşadığı zaman bir kişi zaten Tanrı onu yargılıyor. Ve kendisi de gelmiyor. İşte eşi çocukları geliyor, akrabaları geliyor. Ondan kurtulsun çünkü onda büyü var diyor. Aynı şeyi söylüyorum. Bakın bu adamın yaptığı ya da o akrabanızın yaptığı şeyi Tanrı zaten yargılamış. Yani tövbe etmediği sürece ne o kurtulabilir ne siz kurtulabilirsiniz. Aslında bu tür durumların arkasında en önemli konu yani büyü var denilenlerin arkasındaki arka planda çalışan konu günahlı varlıklardır. Çünkü insan günah işledikleri için yaratılıştan beri yargılanıyorlar. Ve bazı günahlardan Tanrı özellikle tiksiniyor ve yargısını o kişilerin üzerinde gösteriyor. Ve bu ailesine de yansıyor. Bu bir konu. Bunların yanında gelenlerin önemli bir bölümünde psikolojik bir sorunu olduğunu görüyorum. Yani dengeli bir davranışları yok, tutarsız konuşmaları var ve büyü sonucunda o duruma geldiklerini söylüyorlar. Aslında o zaman diyorum ki yani bana değil de siz bir doktora gitmelisiniz. Yani bir psikiyatriste bir yere gitmeniz, bir destek almanız gerekiyor. Yani görünen durum budur. Ama biz insanlar olarak kendimizde bir eksik yön ya da düzeltilmesi gereken bir yön olduğunu kabul etmeyip dışarıda arıyoruz. O zaman diyor ki ya bana büyü yapıldığı için ben hasta oldum ya da işte böyle dengesiz oldum. O vicdanını rahatlatıyor ama doğru bir tutum olmuyor ne yazık ki. Ve bunlar her geçen gün artıyor. Ve hatta artık son zamanlarda şunu yapıyorum. Bunu yaklaşık belki 6-7 aydır yapıyorum. Bir kişi telefon etmişse genelde telefon ediyorlar önceden. Hı hı. Diyorum ki bakın size büyü yapıldığını söyleyen işte üfürükçünüz, hocanız kimse onunla beraber gelin o zaman dua edeceğim diyorum. İnanın.
0: Güzel bir yaklaşım.
1: Evet, çünkü bu yani kendi üzerlerinden atmak için diyorlar papaz büyüsü yapıldı. Ve onlar da inanıyorlar ve diyorlar ben biliyorum kesinlikle bunda bir papaz büyüsü var. Nereden biliyorsunuz? Ben biliyorum. O zaman birisi söylemiş olması lazım. Evet, tamam, o söyleyenle gelin birlikte dua edelim diyorum. Bir kişi bu zamana kadar aradı. Evet, gelecek dedi ama yarım saat sonra aradı, gelmeyecek dedi.
0: Evet, çünkü onlar da doğru olmadığını bildikleri için evet, herhalde yüzleşmekten korkuyorlar evet, ve gelemiyorlar. Bir diğer sorum size. Bu büyülerde kötü ruhlar mı devreye giriyor?
1: Evet, kesinlikle. Yani yine biz kutsal kitaba baktığımız zaman, çünkü kutsal kitap Tevrat, Zebur ve İncil bizim için rehber oluyor. İnsanlar Tanrı dışında başka kaynaklara başvuruyorlar büyü yapmak için. Bu başvurduğu kaynaklarsa nedir? Yani Tanrı'nın dışında ne var? Melekler var, evet, şeytan var ve cinler var. Melekler Tanrı'ya itaat eden, onu yücelten varlıklardır ve onunla birlikte olur. Ama diğeri ise şeytan ve cinlerse Tanrı'ya isyan etmiş ve ona karşı, yani İsa Mesih'in ikinci gelişinde uğrayacakları yargı gününe karşı belli özgürlükleri olan ve bu özgürlüklerini kullanarak da Rabbe isyanlarını sürdüren varlıklar oluyor. Şimdi bir kişi de eğer büyü yaptırıyorsa, falcılık yapıyorsa, ruhçuluk yapıyorsa, yıldızlara bakıyorsa, muska yazdırıyorsa şeytanla ve cinlerle işbirliği yapıyor. Yani bunun kutsal kitaba göre başka bir açıklaması yok.
0: O zaman biz de hayatlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Açık kapı bırakmamalıyız.
1: Evet, kesinlikle.
0: Böyle kötü ruhlara geçişini sağlayacak fırsatlar tanımamalıyız ki. Çünkü şeytan herkesle uğraşıyor. Bu evet, imanlı olsun, İsa Mesih'e iman etmiş olsun ya da olmasın, şeytan uğraşıyor. O zaman biz de bu tip şeylerden tez zamanda vazgeçmeliyiz.
1: Tabii İsa Mesih söylüyor, hırsız ancak çalıp yok etmek, öldürmek için gelir. Yani bu dediği hırsız şeytandır. İnsanlar da işte öyle bir şaşkın durumda ki, bazıları bilmeyerek, bazıları içinse hiç fark etmeden, yani fark etmez diyerek yapmak istiyorlar. Örneğin diyor ya, diyor şöyle bir şey var, büyü yaptırmak. Hanımefendi diyorum, şimdi bakın kutsal kitapta böyle diyor, bu yargılanacak. Yaptırmak istiyorum, anlatıyorum, diyorum ki bakın bu yargının sonucu artık anlar diye cehennem olarak ifade ediliyor. Yani sonsuz yargı, cehennem dediğim sonsuz yargı. Olsun, fark etmez diyor. Yani anlatamıyorum, o kadar körleşmişler ki sonuçları ne olursa olsun bu dünyada o isteğinin, arzusunun yerine gelmesini istiyor kişi. İstiyor.
0: Tamamen benlik duygusundan kaynaklanan evet, ve tamamen dünyasal istekler bunlar. Rab hepsinin yüreklerine dokunsun ve onlara şifa versin. Evet. Bu sapkın düşüncelerden vazgeçsinler diye dua ediyoruz. Asıl dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Papaz büyüsü nedir? Bu konuyu konuşacağız diye programımıza başladık. Kısaca bir giriş yapmanızı istiyorum sizden.
1: Tabii.
0: Daha sonra İzninizi isteyerek bir araya geçeceğiz. Papaz büyüsü nedir? Çok kısa olarak alabilir miyiz sizden? Devamını ikinci bölümde dinleyicilerimizle evet, paylaşalım.
1: İnternete baktığınız zaman aslında papaz büyüsü dediğinizde papazların yapmadığı da ortadadır. Yani kadim çağlardan beri putperestlerin yaptığı, işte değişik materyaller kullanarak insanlarda üzerinde gerçekleşmesini istedikleri bir uygulama oluyor. Ama papazlarla bir ilgisi olmayan bir şeydir. Tamamen putperestlikle ilgili bir konudur. Ama ismi böyle konduğu için de bu şekilde
0: öyle
1: günümüze
0: gelmiş,
1: kadar
0: gidiyor,
1: gelmiş
0: evet,
1: gidiyor.
0: Evet. Sayın İsmail Kulakçıoğlu, kısa bir aranın ardından tekrar devam edeceğiz konumuza. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, papaz büyüsü konusuna değiniyoruz bugünkü programımızda. Ve stüdyo konuğumuz Sayın İsmail Kulakçıoğlu'na papaz büyüsü nedir diye sorduk. Çok kısa bir giriş yaptık ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından sizlerle tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
1: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata.
5: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz papaz büyüsü ve stüdyo konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Araya gitmeden önce papaz büyüsü nedir sorusunun cevabını sizden almaya başlamıştık. Tekrardan bir giriş yapalım. Papaz büyüsü nedir Sayın İsmail Kulakçıoğlu?
6: Bu toplumda yaşayan sahtekar üfürükçülerin, meydumların, insanların bilgisizliğini ve korkularını kullanarak kendi geçim yolunu sağlamak amacıyla uydurdukları hikayelerdir. Kökeni papazlar değil, kesinlikle putperestliktir. Bu bellidir. Kullanılan tüm materyaller de putperestliğe aittir. Yani birisi bir papaz büyüsü yapıldığını söylüyor ya da yapıyorsa putperestlikle ilgili materyalleri kullanıyorlar. Yine bu papaz büyüsüyle ilgili konuşanlar, işte var olduğunu söyleyenlerin ne yapıyorlar? İnsanların öncelikle paralarını alıyorlar. Ondan sonra aldıkları parayı hak etmek için de çözüm kaynağı olarak papazları gösteriyorlar. Böylece hem papazları kötülüyorlar hem de hak etmeden aldıkları paraya gelebilecek itirazların önünü kapatıyorlar. Çünkü kendileri var dedikleri büyüyü bozmaya kalksalar beceremeyecekler, bozamayacaklar. Bu defa kendilerine gelen zavallı insanları, onları sorumlu tutacak. Yani bak sen dedim papaz büyüsü var, bozmaya kalktın, bozamadın, bu kadar da para aldın. Yani birinci bölümde konuştuk. İşte evet. Birisi bir şey yaparken 400 lira alıyor, kimisi 1000 lira istiyor. İnsan bunu verdikten sonra sonuçlarına bakacak, olmayınca da tabii ki bunları sorumlu tutacak. Ne yapıyorlar? O zaman kendi üzerlerindeki o yapamayacakları işi papazlara yüklüyorlar. Ve kendilerini kurtarıyorlar açıkçası.
5: Kendilerini aklıyorlar.
6: Aklıyorlar.
5: Bu insana ait materyaller içinde işte kan, tırnak, saç bunlar kullanılıyormuş papaz büyüsü yaptığını söyleyen kişiler. Bunlar doğru mu böyle tuhaf sapkınca?
6: Yani ben internette o gördüm. Bir de kitap çıktı hazırlıyorum aslında. Bu konu üzerine biraz çalışıyorum. Kim ne diyor diye baktım. Şimdi gördüğüm kadarıyla yani internette bunu yaptı ya da nasıl yapıldı diyen bu toplumun medyumları yine hocaları, üfürükçüleri bunu söylüyorlar. Ben de onlardan öğreniyorum. Yani gerçekten iğrenç şeyler kullanıyorlar diye düşünüyorum.
5: Doğru. Peki kutsal kitapta Tevrat, Zebur ve İncil'de büyünün yeri nedir?
6: Aslında büyünün yeri yok. Yani Tanrı tüm büyücüleri, büyü yapanları ve yaptırmak için gidenleri de yargıladı. Yani bu çok açık ve belli bir şekilde söylüyor. Çünkü o dönemde özellikle Musa peygamberin olduğu dönemde yasada geçtiği için bunu çok iyi biliyoruz. Büyü yapanlar Tanrı'ya değil de Rab'be değil de şeytana başvuruyorlar ve onu kullanmak istiyorlar. Bu nedenle Rab onların yargılanacağını söylüyor. Tevrat'ta Yeşaya kitabı var. Şimdi orada bu putperest alışkanlıklarını sürdüren ya da işte bununla bağlı olarak bu yollara başvuranlar için şöyle diyor 47. bölüm 12. ayetten başlayarak. Gençliğinden beri emek verdiğin muskalarına çok sayıda büyüye devam et. Belki yararını görür, kimilerini titretirsin. Aldığın öğütlerin çokluğu seni tüketti. Yıldız falcıların, yıldız bilimcilerin, ay başlarında ne olacağını bildirenlerin şimdi kalksınlar da başına gelecekten seni kurtarsınlar. Yani bu insanlar o dönemde işte gittiler, muskacılara gittiler, işte falcılara gittiler ve onlardan yardım istediler. Ama Rab diyor ki, Rab benim diyor. Yani onların aslında söyledikleri seni kurtarmıyor, kurtaracak olan benim. Eğer danışacaksan bana danışman lazım. İşte yollarda yürüyeceksen benim yollarımda yürümen lazım diyor.
5: Doğru. Peki gerçek bir din adamı olan papaz büyü yapar mı? Böyle bir işe cesaret eder mi?
6: Şimdi sık sık söylediğim gibi yani özellikle bu konuşmada büyü şeytanla işbirliği yapmak demektir. Bunun evet. Başka bir açıklaması yok. O zaman eğer bir papaz Tanrı adamıysa yani Rabbe hizmet ediyorsa bu imkansız bir şey. Çünkü inandığı kitap tarafından yaptıranın da yargılanacağını söylüyor. Ben 25 yıldır İsa Mesih'e inanıyorum ve uzunca süredir de hizmet ediyorum. Bu süre içerisinde büyü yapan bir tane papaz görmedim. Ama bu toplumda üfürükçü ve medyumlar bunlarla uğraşıyor. Bunu görüyorum hepimizin. Aslında sadece ben değil. Hepimizin gözleri önünde oluyor. İncil'de ve Tevrat'ta falcılığa, muskacılığa, medyumluğa giden bütün yollar kapatılmıştır. Hı hı. Şimdi bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında bu benim ilgilenmeye başladığım ilk örnekte belki bu oluyor. Kaç yıl geçti bilmiyorum.

0: Şimdi yazmış işte nasıl yapıldığı, neler olduğu, bir sürü şey anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor.
1: Kendisi söylüyor neler
0: evet yazıyor
1: yapıldığını.
0: tabii, mektup olarak da var, e-mail olarak da var. Yani diyor işte papaz büyüsünün yapıldığına dair kanıtlarını kendine göre,
1: Kendine göre.
0: kendine göre sunmaya çalışıyor. Ben de ona şu cevabı yazdım. Hanımefendi dedim, size büyü yapan papazı mahkemeye verin.
1: Çok güzel.
0: Üfürükçünüzü de şahit gösterin. Kimse sizin hayatınızı karartmasın. Şimdi
1: Çok güzel bir
0: yani
1: yorum.
0: evet yani demek istedim böyle bir konu. Yani diyorlar bana büyü yapıldı. Eğer biri çok ısrarlı davranıyorsa aynı şeyi söylüyorum. Size büyü yapan papazı mahkemeye verin. Yani bu kadar çok biliyorsanız bu papaz bana büyü yaptı. Kimse sizin hayatınızı karartmasın, oynatmasın. Eğer bu üfürükçüler, medyumlar bu kadar çok biliyorsa çıksınlar mahkemelerde
1: Doğru.
0: şahitlik yapsınlar.
1: Şahit olsun, doğru.
0: Tabii yani aslında papazlarla ilgili bir konu değil. Yani tamamen bir çıkar üzerine kurulmuş ve acı çeken ya da ne yaptığını bilmeyen insanlardan menfaat sağlamak için bulunmuş bir yoldur. Başka bir konusu da yoktur papaz büyüsü.
1: Evet, bir sonraki soruma da değindiniz aslında. Papaz büyüsü neden Hristiyan din adamlarına mal edilmiş?
0: İşte yani söylediğim gibi neden mal edilmiş? Çünkü kendi üzerlerinden atmak istiyorlar. Yani büyük paralar alıyorlar. Bu aldığı parayı hak etmesi lazım. En azından papaza giden bir kişi diyelim ki dua ediyoruz da ben ediyorum. Yani hiçbir ücret almadan yıllardır dua ediyorum. Almıyorum da öyle çok kesin bir prensibim var. Ama şifayı verecekse Rabbin kendisi verecek. Onlara da söylüyorum. Zaten biz para alırsak o zaman ayıp oluyor. Yani
1: Doğru.
0: şifa Rab'den geliyor. Parayı biz alıyoruz. O da başka bir çelişki. Aynen bunu da söylüyorum. Ama aynı zamanda eğer gerçekten şifa bulmak istiyorsa İncil'deki gerçeklere göre bunun çözümü olması lazım. Onu anlatıyorum. Ama buna rağmen de hala diyelim ki kişinin o durumu devam ediyorsa bu durumda ne oluyor? Papaz papaz oluyor. Yani medyum ve üfürükçü kendini kurtarıyor.
1: Doğru. Bu papaz derken Hristiyanlıkta hem Katolik hem Hristiyan hem Protestanlar için de geçerli değil mi? Yani hepsini baz alıyor papaz büyüsü derken bunu
0: Şimdi
1: nitelendirirken yani Katolik olsun, Ortodoks olsun, Protestan olsun yani her bir din adamının bu büyüyü yapabileceği düşüncesi var değil mi insanlarda? Hani bir mezhebe mal edilmiyor herhalde.
0: yok, kesinlikle. Yani bir papaz dendiği zaman Hristiyan din
1: Olmaz.
0: adamı ifade edilir. Yani
1: Hristiyan
0: Protestan,
1: olması yeterli.
0: Ortodoks ya da Katolik olması önemli değil. Yani Hristiyan bir din adamı kimliğine sahip bir kişinin olması yeterlidir.
1: Evet, insanların bilmediklerinden ortaya çıkardıkları sonuçlar çok acı. Bilmiyorlar, dinlemiyorlar, okumuyorlar ve kötü olan her şeyi de böyle birilerine mal etmeye çalışıyorlar. Peki biz imanlılar olarak bu ve bunun gibi büyülere inanan insanlara nereye gitmelerini tavsiye edebiliriz? Ne yapsınlar bu insanlar? Kendinde büyü olduğunu sananlar ya da kendi dünyasal menfaatleri için büyüye başvurmak isteyenler nereye gitsinler?
0: Aslında bunun birinci yolu Rab'le doğru bir ilişkiye sahip olmak gerekiyor. Biz kutsal kitap okuduğumuz zaman şunu anlıyoruz. Her şey Rab'den gelir. Rab kendi amacına uygun her duayı işitir ve cevaplar. Buna bizim öncelikle iman etmemiz gerekiyor. İncil de bunu yazıyor. Eğer ben bir konuda dua ediyorsam ama Rab bunu vermiyorsa o zaman bunu onun takdirinde olduğunu düşünmem gerekiyor. Bunu zorlamamam gerekiyor. Eğer bunu zorluyorsam ben işte bu defa ne oluyor? Yan yollara başvurmuş oluyorum ve bu noktada da sapmaya başlıyorum. Bu önemli bir konu. Yine İncil'de İsa Mesih diyor, siz önce onun egemenliğinin ve doğruluğun ardından gidin. Böylece bütün bunlar da size verilecektir. Yani dedi, kaygılanmayın. Maddesel konular, diğer konular, ihtiyaçlarınız Rab tarafından karşılanacak. Yani Rab bereketlerini verecek diyor. O zaman demek ki öncelikle bizim Rab'le doğru bir ilişkiye sahip olmamız gerekiyor. Eğer Rab'le doğru bir ilişkiye sahip değilsek bu olmayacak. Diğer önemli bir konu aslında diyelim bir kişi geliyor, Hristiyan değil ama aynı zamanda papaz büyüsü olduğunu düşünüyor ve kurtulmak istiyor. Ama aslında İncil'deki gerçeklere göre eğer bir kişi İsa Mesih'le doğru bir ilişkiye sahip değilse zaten bu dünyanın denetimi altında yaşıyor. O zaman bu bereketleri alamıyor.

0: bu dünyaya ait olduğu için de esenlik bulamıyor. Yani bu nedenle eğer böyle bir kişi geliyorsa ben dua ediyorum. Yani her zaman içten bir şekilde dua ediyorum ve yerisi Rabbin elindedir. Ama aynı zamanda İsa Mesih'i İncil'deki kimliğiyle tanımaları için de dua ederim. Çünkü gerçekten İsa Mesih'e bağlı olan bir kişiye büyü tutmaz. Kutsal kitap gerçeklerine göre böyledir. O bütün insanların günahlarına karşılık öldü. Üçüncü gün dirildi ve tekrar gelecek. O zaman her şeyin üzerinde olan egemen Rab'dir.
1: Amin. Evet sevgili dinleyiciler, Sayın İsmail Kulakçıoğlu'ndan da dinledik. Lütfen bu tip şeylere hayatımızda yer vermeyelim. Rab'den her şeyi isteyelim. İyi, güzeli bize yardım etmesini isteyelim. Hayatımızda eğer bir şeyler olmuyorsa yine Rabbin lütfu sayesinde olmadığını, bizim için iyi olmadığını bilelim. Dünyasal isteklerden çok ruhsal isteklere bakalım ve eğer bizlerde kötü bir şeylerin olduğunu düşünüyorsak ve bunlardan kurtulmak istiyorsak, bütün kiliselerimizin kapısı açık ama büyü yaptırmak için değil, hem kilise önderlerimiz hem kardeşler gönülden, yürekten isteyerek sizlere dua edecektir. Bu dualar Rabbin katında kabul edilecektir. Böyle olmasını isteyeceğiz ve sizler için de dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Lütfen yanlış yollara sapmayalım. Paramız yanlış insanların eline geçmesin, hem de ruhumuz kirlenmesin diyoruz. Ve bir programımızın daha sonuna geldiğimizi üzülerek ifade ediyorum. Sayın İsmail Kulakçıoğlu, Bursa Protestan Kilisesi Pastörü, bizimle beraber olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Sizinle program yapmak çok güzeldi. Bir başka programda yine sizinle birlikte olmak isteriz. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sayın Radyo Maranata dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Doğrusunu Öğrenelim programımızın sizler için faydalı olmasını diliyoruz. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarla birlikte olmak üzere esen kalın diyoruz. Hoşça kalın.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.